pencum askan wi pencum askan wi di ab emission buy am fi ci radio Benno FM Touba 106.0 ñi ci waxtane tollu wayu jamono nekkin wi ci bir kër yi nekkin wi ci bërebu liggéeyu kay yi ba ci mbéddi ay tombu yu fassante ko pencum askan wi ngeen ci and ak seen mbokk Serigne Fallou Ndong ci radio Benno FM Touba 106.0 ngeen koy am alkhimis bu nekk 10h30 ba 12h pencum askan wi emission bu am solo man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 pencum askan wi émission bu am solo ñu ci waxtane tollu waye jamono ay tombu yu jëm ci biir kër yi ba ci bërebu liggéeyu kay yi xous ba ci mbaddi pencum askan wi ak Serigne Fallou Ndong man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 alchimiste bu nek 10h30 ba 12h bu len ko kenn netali pencum askan wi